0: bunim deyin. Amze krasi lan kopani oyna. Oye bunim deyin awo. Misaya oye kunim deyin. Ha ha. Oye kunim deyin. Oye kunim deyin. Oye to sanu me. Enu me tuma difference.
1: Won ti asin so won ti asin.
0: Oye kunim deyin. Nu ma no ta to na dum fana no. Oye kunim deyin. Messiah, Messiah, Messiah, you're in

passe pour yeyen. Tia biem, me se wo be yeye. Asisi adan, wo ba be yeye. Ha ha ha. Wo be seria. Ne wo so. Wo be seria fi mo ate. Awurade de sedia shewa fruma. Wo de am awurade. Awurade nya me nya wani da so. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye